0: Bu ya yani, yuhadalı bir tane. Teğer ben fram acelettim. Şeyli şeyin ko. O gleye. Kaşka veren bu ente yok. Ne? Ben hatta flöva yaşta. O yuvalım ya. Tan flövon. Su flöva bu yaşta. Kampeyer asla onlar. Enna patlon. O ki ka flöva atsun. Koma her. Vitus. İş oluyor flöva. Temetinç.
1: Sven Presker, takk fyrir du vildu vera við okkum í dag. Vit enda hesa sendingina við sanchinun sum ein røykur við stillum að standa. Takk fyrir til lusta
0: Ja, tusen takk.